düşmün arda. Kahramaniyat da gelle ki mazın aş, kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esekut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

ey evina dili min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş soru dera min.

alime. Hapsale mi tamam ede hesir abdale der imana bavete megelo vesmi gemre de zehavide na resul ya. Mesela da tavan dedim Ramişan'a gildi megulü ya Mehmet.

0: hoje, tu be kefra dil no soji, gelek sutim giram ruji, veran ezim malam hrab. Gelek sutim girim kebab, girye bimin sed renk hrab, ya leyteni kunru turab, veran ezim malam hrab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malam harap. Behiş girim zülfe tureş, biski siyah behnat huaş, ey duhtürü çapik bimeş, veyran ezim malam harap. Bi keyf girim zülfe tureş, biski siyah zülfe tkamer, eşka mühübet amin liser, veyran ezim malam harap. Sutum braştım be hesap, lipirsi bu girme kebap, girye bimin sed reng azap, veyran ezim malam harap. Sübhanji şahe bitini, hale giri hala gerdeni, ez dingirim berdam dini, veyran ezim malam harap. Eşka mecaz peyda buye, İrolimin dijvar buye, hivit kim hakikiye, veyran ezim malam harap.
1: Bravo. Bel.
2: Son sözlerinizi buyurun.
1: Bel, son

0: rouge, l'ombre rouge. Mon Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim?
0: Dayanım. Kırın da sakın kapıca çay kuzisi. Şey. Bela kıda hap çay hoş bu kirli de çöpki. Haydi kırın haydi.
2: La bela çiri rani ma hap çay. Kalesi ve gıhı gıhı.
3: La ya çiri bile. Çayli adına gher çayli adkum. Ente zhukha. Şuf şlon tuhibha.

0: adam xarab. Ya leyteni kun ruva xar, vey nazika min tecidur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malam xarab. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat xoş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malam xarab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfet qamar, eşqa mühübet amin lisar, veyran ezim malam xarab. Sutum braştım bi hesab, li pirsi bu girme kebab, girye bimin sedreng azab, veyran ezim malam xarab. Sübhan ji şahı bitini, xale giri xala gerdeni, ez dingirim berdam dini, veyran ezim malam xarab. Eşqa mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye, hivit kim haqiqiye, veyran ezim malam xarab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dan.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Rambo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Bu ne pasa teliyamda kedi bir yakap şarangi çötüm teli teliyamı yaka benzer ağabey. Çağab ve kelle besme teli çapel derece porke cenab kandile gazene zırabı şeyde ayeli. Gidiye gel o vesme ye hafthuniye mesel muhala bavye tehebu tecbuna rami şahane ki zani asyekir verdeyeli. Tısir bi geyşale hafşale mi tamam vazi rami şahane gezite de khazim qaribi. Gari miskini harami mire khirabdadır gavri etun ahili.
1: Hafsale me tamam ve hafkhine mi sermala bavye tehebu tehdu asri jibona rami şahane ki kir verdeyeli. E gidiye e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e حفصالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

Akbele içip kendi desteydeye Mene hum khari gaddare Akbele içip kendi desteydeye

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müstahmiş tarım.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!